0: 107.
1: Επιτυχίες.
2: Back to back.
3: Not there.
4: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.